Dedişim duymak her sabahın yok. Dedişim gazet sualında sper para. Radio Stotis Capsule.

Dedişim duymak her sabahın yok. Dedişim gazet sualında sper para. Radio Stotis Kapsel.